Şirvanşah sahipsizdi gibi. Ardın devri maradi de. Bir kuvvetler bir araşladı. Abbasabına neyizde erasmane. Salto bin ağo. Biz şabıdı ard. Maharaj ji ne pesh kite hain. Vo samjhe.